Sekunjalo ke womntana umuntu sekunjalo ngene kubaba lapha ku 107.6 FM kuzoba mnandi ngendlela esimangaliso yimi ngiyafika mntana umuntu yimi ngiyafika ngene kubaba angifikile sengidalelekile.

yabona ke mlalelo lo bengimthandayo yabona ke mlalelo lo bengimthanda ngendlela esimangaliso mlaleli uyabona nje wena osuvukile wena osuvukile awungene kulomoya sibavuse nalabo abasalele awungene lapha OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391